büktü ayrılık. Böyle boynu bükük duruşum ondan. Günlerdir içime çöktü ayrılık.